Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çen te.

Absalemi tamam ede her şeyi abdale ve der imana bavet deme gel o ve ismi gemine de sehvavetin ağır resul ya. Müsterfıdan tavan dedi ki Ramişan'a gildi.

0: Nazım benim bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamda da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har sali da berdil kadir emi uçtu aza kasar miskini harami mere kharab rabu berdili zalim eysar Har sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisku tehli çapil direce porkeze nab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وشمی یه حرف خونی مثل مال بابه ته و تجمعان رامی شانه کی دانی آسیکر بر فعلی تو سیر بگی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جت دخو خازم قار به قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونی مثل مال بابه ته و تجمعان عزیز جبون رامی شانه کی کر بر فعلی گذیه و حفصاله تمام و دو تکت مرام و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره

benim halim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim malim harap.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce müsterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani şuan ra.

Ah böyle çipkem de destedeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekülle Kes kuş soru deramın

Tele kvame mamu rečava. Nakon ja te da nam šarete, da stajat ko šume deli desu mađeri, šume desu mađori. Na ti se jezeri, da se vele kam rušteni, jeke kormađa, jeke ađeme, jeke. A znamo su nas mira, čumir džem, ja da žede trke me dijeke, ben zara večave, kila bez me tijeli čepe, vreže, porke, žena, kandile. Gerdan da rajuta kondere am tabi chartili abdin sa aşka boy sibe ben ratara derder vazbiyatı bir gemin evesi havi dina varış gülya. Beşer kadar tavan dedi kim ramişane gildi ve leve şekerin yanına gey vahmedi ile terzeyi de hakimi. Şemle de arabi khalu kat dedi gerdan ya khab khab gey ver buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mücün gey terez uterez bağır rakuat yer şemana khiyalu khamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hak salimi tamam ezi heysir avdali ve der imanı bavi etme gel o ve ismin emri de sehvavi de navar resul ya. Müsef kuda tavan dedi kim rami şanı gildi megulir ya nâve vahmedi ve derze ezi hakim işemri ezi arabi leye kerem kim. Le arabi nizan müsül ve terez ve terez bavi rakı ve dimsemi de khiyal ve ismin emri derze kulubu khiyal ve cehde khemme vaydil. Ah vaydil dil vaydil. Yok, namaste, domingo.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahar misterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sebenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.